andiphundishiya madam telinye intwana yabhukuda qobe siyafukuza hey izozilimela dala sifuzo kanti umdala kulamaqhina uzosikhulula.